Günlerce çektim senin aşkının için. Yıllarca yandım bak hep senin için. Hep aklımda, fikrimde,

aşk denizinde bir yongayım ben. Meçhullere gidiyorum bir yol ki ufkumda sen, hislerimde sen, ruhumda kalbimde sen.

İki ufkunda sen, hislerimde sen, ruhumda kalbimde sen, ey deniz gözlü. Dallarım ufka dalsam, bir mavi renk görsem seni ansam, ağlarım için için dalgalanan o gözlerin için. Ümidim yok sevgide,